Rabbim zeyni ne eşkuru nimetik ala ediyen emni. Allah'u dideyhün amma sahtar. Sülhne ve dürya dini de ve tüyle emni. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul vâşiyah. Ucuhun yevme izin khâşi'ah. عاملة ناصبة.